asmanı diye camanım momido. Niye misikam ne diye e camanım parmıyor.